0: Siz olun etraflı 138. Halk Bank, uğurla birlikteyik.
1: ASC Halk Bankı, Merkez Bank'ın 27 Dekabr 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.
3: Her yanı görüşen Azerbaycan.
4: Sizin Ayaz Gasımov. Yurdumuzun her yerinde. Azerbaycan Radyosu.

0: İşte ilk. Asayiş Halkbankı Merkez Bankası 27 Dekabr 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
1: Premium Residence Cypress layesinde. Cemi 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Volkart'ta cashback'ler yeniden geri kayıttı. Volkart Debit market ve ATM'lerde düz 5% dek cashback kazandırır. Üstelik kart kalıbına 59% dek gelir de var. Sen de dijital Volkart'ı Dostbank'tan derhal bir neçe klikle ve pulsuz elde et. Kazandıkça kazan.
0: Volkart Bank of Baku ASC'ye mensuptu. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Telesin. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz krediyle. Telefon 077-722-0000. 3wkaspak.az.
1: Premium Residence Cypress layesinde. Cemi 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

13-18, gündüz 20-25 derece ise olacağı gözlenir. Azerbaycan Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

piyada, o atlı bulu doldu, kanadı, saçlarını ağarttı, sevi boyna dümeni. Ben piyada, o atlı bulu doldu, kanadı,

0: Lap aşağı faizle pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Eles cibimde zarafat elemirem. Telefondaki bir bank var ha. Ele o deyirem. Krediti oradan götüren de 5 faize kadar daha serfer olur. Rahat oturduğum yerde 2-3 dakika telefonla bir banktan kreditimi götürdüm. Övümü temin edeceğim. Sen de götür. Yarım çığ ne işin varsa tamamla. Etraflı melumat için de ele bir banka gir.
1: Bir bank. Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 44 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şubesi.
2: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.